Kaçımı Rüşka Bey Tocikla Gavallı Şik Ben Sakvallar Uzun Osman Kaçı Evrani Var Gidi Kutlu Mikrofonu Sipar Mita Via Balla Nagı Bufar Vurriva Nagı Kaçmıza Hapadika Mari Şile Bapadika Mannaccia Kapadur Mannaccia